0: sigara yemiş. Bak yaz da bir çıkış geldi. Ana babam gelmedi. Söyle anacım söyle, nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle. Ana babam gelmedi.
1: 100.5 sizin gelmedi. Radyonuz.
2: 71 efendim.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç kafam

0: idamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: ridamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: Ben buralara tırnaklarımla geldim. Tüm engellere göğüs gerdim kardeş. Hiçbir zaman yılmadım. Sevgiden, saygıdan yana olmayı öğrenerek, öğreterek koç gibi geldim. Yalanım yok, yeminim de sözümde. Sevgim çok, yüreğimde özümde. Gözüm yok, hiç kimsenin yerinde. Aşılmaz dağları açtım, aşılmaz dağları açtım. Koç gibi geldim, koç gibi geldim, koç gibi geldim.
1: Koç gibi geldim. Yok. Hiç kimsenin yerinde.
2: 100.5 sizin radyonuz.
3: 71 FM.

Unutma canım, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, hala seni çok,

geliyor bana. Ayrılıklar ağlamakla başlarmış. İsmim silinmiş sokaklardan. Yüzüm asık. Gitmeliyim. Gitmeliyim artık. Avuç avuç umut bırakıyorum yürüdüğüm yollara. Selim dosta hüzünlü bir mektup yazıyorum. Annemin duasını alıp

kaç zamandır erteledim mutlulukları. Ruhum gölgeler arasında kaybolup gitti. Yenik düştüm ayrılığa. Bir gözyaşı bırakıyorum servet dostun avuçlarına. Geç oldum. Gitmeliyim. Gitmeliyim artık. Hangi şiirle unutulurum bilmem. Gözyaşlarım hatıra kalsın. Şifriklerim inatla direniyordu. Acı çekmiyordum. Acının kendisi bendim. Geç oldu. Gitmeliyim artık.

yıldızların ardından tutulacak dileğim kalmadı. Yüreğim ağlıyor, odam suskunluk içinde. Gözlerimi son kez kapatmak istiyorum bu gece. Geç oldu canlarım, gitmeliyim, gitmeliyim artık. Şimdi uzak bir ben kalacağım aklınızda. Kıştanın kapısı kapandı, umutlarım sevgili hocamda. Benliğim diz çökmüş, yalvarıyor ayrılığa. Hoşça kal, hoşça kal canlarım. Bekleyin, ölüm de var bu dünyada.

yaparsın. Ben de sen gelirdim. Gittiğin uzakta bendim. Dağ gibi bir ihanetten düştüm. Bu kendime son gelişim. Ölümbaz öpüşler kusuyorum ceplerime. Kendimi suçüstü yakalıyorum. Ve kentsizliğimin isimsizliğini araza uyak düşüyorum. Gözlerime senden düşler sürüyorum. Islak bileklerim kan bayramına yatıyor. Bana en büyük tehdit yine ben oluyorum. Sonra bir durağa yaslanıyorum. Sonra bir kente. Ve sen gidiyorsun. Ben kanıyorum. Diyorlar ki kendini dinleme. Hiçbir şey söylemiyorsun. Oysa gel desen gelirdim. Biliyorsun. Bu kentte her yağmur kendini ağlar. Aklıma düşsen yalnızlık oluyorum. Ağzımdaki uykudan öpmüyorsun nicedir. Nerede, kimi üşüyorsun? Artık kendini yakan bir ateşin. Kendimize birbirimizden düşler yapamıyoruz. Şimdi boş duraklara yaslanıyorum. Boş kentlere. Oysa gel desen.

yeni utançlar biriktiriyorum. Eski günahlarıma, cüzdanlı ruhlar cehennemine gidiyorum ben. Kirli sözlerimi temize çekme. Gözlerim ihanete ihbar taşıyor. Kuşkulu bir cinayeti fısıldıyor kaşlarına. Sözü namluna sürmelisin şimdi. En yaralı yanımdan vurmalısın beni. Çünkü uçmak düşmeyi göze almaktır. Susuşuna kan döküyor gözlerim. Sen gözüne çiğ kaçtı sanıyorsun. Oysa bilmelisin arazım, kimsenin içi görünmez. Ve hiç bulamadıklarını asla yitiremezsin. Bak şimdi aramızda sessiz kalıyor söylenecek bütün sözler. Her sabah akşam oluyorsun. Alnından ellerine damlıyorsun. Yüzündeki yağmurla iniyorsun kente. İçine dert oluyorsun kentin. Dışına yağmur, yüreğimde dağılıyor kristal şehirler. Duvarların kan öksürüyor ve sen başkalarının gözlerini yüzümde aramamayı öğreniyorsun. Beni bir durağa yaslıyorsun, beni bir kente gidiyorsun. Oysa gel desen gelecektin. Biliyorum arazım, insan kendini bulmamalı, hep aramalı. Gittiğin yerden başlıyorum öyleyse. Gece cinnetlerimi de alıp yanıma. Denize bakmayı bilmeyenler bir gün mutlaka boğulur. İşte bundandır gözlerinden kaçışlarım. Ömrümden düşürdüğüm sol anahtarlarına takılıyorum hep. Ve hayat yüklü kamyonlar geçiyor üstümden. Hadi bana en militan kelimelerle saldır. Batır içime cümlelerini. Beyhude bir dehşet bırak bana. Hak ediyorum. Gizlilikten ölmek üzere olan bir akrep sızıyor içime. Can kaybından ölüyorum. Kırılır mı bilmem hüznümde taşıdığım kin. Kinim kendime, susuşum sana, küsüşüm tüm dünyaya. Üstü kalsın ihanetimin. Gel desem

0: İçine her düşen kendi keşfi sanıyor seni. Oysa sen melekleri bile kıskandıracak kadar kendinsin ve kendini acıtmak istiyorsun. Ama güller kendine batamaz, bilmiyor musun? Gel mi diyorsun? Herkes kendi baktığını görür. Peki hayatın rüzgarında kime yelkeniz? Kıpırdamadan duramayız bir aşk boyu. Hadi en kanadığımız yerden susalım. Gel desen gelirdim. Git dedin ve gittin. Aşka, rüzgara, ayrılığa.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.

sustukça sabrıma yükleniyordun. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum, sen gelmiyordun.

0: 5 sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boşver.

0: 71 efendim.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
0: ...71 efendim.

Reklam. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan.

0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Gideni de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden köşe başı ceviz kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Radyo Tabii sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Reklam.
3: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adresi Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
3: Yeah. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 71 FM.
1: Reklam. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne yapayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
0: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını, adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A, GSM 0530 710 2071, İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramayın. aramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
0: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

95.5 sizin radyonuz. Reklam. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310
118 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: می‌دهند.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Reklam.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: dinliyorum.
1: Merhabalar.
0: Bizden de size sevgiler, saygılar.
1: Tüm gün 71 dinliyorum.
0: 71'in süper DJ'lerine.
1: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71 düşünemiyorum.
2: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
3: İki tane candanla. Yani tek kelimeyle mükemmel söz.
4: Bir mahalleden arıyorum.
2: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
3: Yuva Mahallesi. Şu an Zafas Caddesi'nden arıyorum.
5: Şeyhahya.
6: Halloz Mahallesi.
3: Gündoğdu Mahallesi'nden.
4: Yani sözsüz olmuyor. Hayat dönmüyor. Çok güzel yani. Çok beğeniyorum.
3: Yapmacık değiller.
4: Bol bol müzik dinliyorum. Böylelikle 71 FM.
3: Arkınız Kadife mi?
4: Anladım. 71 yaşanmaz Kırıkkale'de. İmkanı yok.
3: 71

Efendim herkese tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum sayın dinleyen. Evet, 6 Temmuz 2026 pazartesi, haftanın hem ilk günü olmasını getirdiği o yoğun koşturmaca ve pazartesi sendromu var tabii ki çoğumuzda. Bir de böyle sıcaklar malum Kırıkkale'yi de sarmış durumda ki birkaç gündür biraz serinlik var galiba. Evet, bugünün ruh haline 12-14 arasına uygun mesajlarınızı bekliyorum sayın dinleyen. 0318 alan koluyla 212-1999 radyo71.com.tr 0545-800-4048-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız. Gönder bakalım mesajını. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım seni ve sevdiklerini. Şu anda evlerinde beni dinlemekte olan tüm hanımefendi ve beyefendilere, kardeşlerimize sevgi ve selam olsun. Şu anda ekmeğini direksiyon başında kazananlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar, hayırlı işler diliyorum. Yine şu an direksiyon başında olan sivil araçlarıyla güzergahlarında giden, beni dinleyen hanımefendi ve beyefendilere yine kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Tüm esnaflarımıza en derin sevgi ve selam, hayırlı işler, bol kazançlar. Sanayi esnaflarına sevgi ve selam olsun. Bunun haricinde tüm özel sektörde çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, şehrimizi temizleyen abilerimize, kardeşlerimize, bana da yok mu diyen herkese en derin sevgi ve selam iletiyorum. Gönder bakalım mesajını. Saat 14'e kadar yayındayız. Haftanın ilk günü Serkan yayında. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sayın dinleyen.

Evet, radyo71.com.tr 0545-840-4888 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo FM. Gönder mesajını, yayınlayalım şarkını. Hülya hoş geldin. Teşekkür ederim abicim, iyiyim.

Bunu bulamadım abicim. İstediğin şarkıyı bulamadım. Başka bir şey iste. Asen ablaya, Zeliha'ya, Mezine'ye, Deniz ablaya, Fadime teyze. Fadime teyze kim? Zeliha, Hülya, merak ettim. Fadime teyze kim Hülya? Senin yakının biri mi? Benden herkese gelsin, sana sevdiklerimize gelsin, hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Gönder bakalım mesajını, tarzımız yok sayın dinleyen, malum bildiğiniz üzere. Ebru hoş geldin, selamlar. Bir sigorta acentesinde çalışıyorum. İsmim Ebru demiş. İyi yayınlar diliyorum Serkan Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşım Aslı ile şu anda seni dinlemekteyiz. Hafta sonu Kızılırmak kenarında piknikteydik. O kadar yorulmuşuz ki bugün yataktan bile zor kalktık demiş. Tam bir pazartesi sendromu yaşıyoruz şu an. Saat 2 olmadan bizi kendimize getirecek ve enerjimizi yükseltecek bir şarkı istiyoruz. Semicenk, pişman değilim çalarsan. Ofisteki herkesin uykusu açılır demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet, Semicenk, pişman değilim. Alıyorum listeye. Telefon bağlantılarını bir şarkıdan sonra yapacağız inşallah birazdan. Bu arada Asiye ablamız dinliyorsa biz Asiye ablamıza bir selam verelim. Dün radyomuzu dinlerken bir paylaşımda bulunmuş. Gördüm onu, gece gördüm. Canım ablam. Dün müydü, önceki gün müydü abla, hatırlayamadım. Eğer dinliyorsan selam olsun. Semicenk, pişman değilim, alacağım, yayınlayacağım. Mesajlarınızı bana ulaştırın, olur mu? Evet. Şimdi muhtemelen ezan dokunacak, o yüzden ben hemen şarkıyı yayınlayacağım. Sonrasında bir haber devamında buradayım efendim, ayrılmayın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel saat 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu bildirdi. Kiev'in Podil ve Darnitski semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Klitschko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiğini bildirdi. Edirne'de 665.sı düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Evet, hadi bakalım devam ediyoruz. Mesajlar gelmeye başlamıştı zaten. Asiye abla, sen radyoyu mu aradın? Serkan abi, bizim akrabalar... Tamam. Erik dalı varsa çalar mısın demiş. Pekala. Musti'cim hoş geldin, sefalar getirdin. İsyankar Musti'ye bir selam olsun. Bu arada Sefa abi, bizi dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Dinlediğine dair bir bilgilendirme bir alayım. Unutmadım aslında. Bugün sana uğrayacaktım. Unutmadım abim aklımda. Ufak bir sıkıntı oldu. O yüzden haberin olsun. Bugün uğrayacağım yanına. Evet, radyo71.com.tr 0545-844-8487 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo efendim. Evet. Mustafa. Musti. İsyankar Musti. Sefa abi, unutmadım. Ufak bir sıkıntı oldu abim. Eğer dinliyorsan selam olsun. İsyankarı yıllar sonra isyana bağlattık, yemin ediyorum. Evet, buradan Sefa Uzal'a bir selam vermek istiyorum, göndermek istiyorum.

Evet, hafta sonu nasıl geçti? Güzel geçmiştir diye umut ediyorum. İnşallah öyle olmuştur sayın dinleyen. Evet, Muhsin'in isteği hazır. Olur olur olur. Çalamam demedim. Evet, isyankar Muhsin. Birazdan gelecek. Bir Erik Dalı isteği var. Gelecek kardeşim. Asya ablacığım. Belediye başkanımız Ahmet Önal'a teşekkür ederim. Sosyal tesisleri yaptırdığı için akşam gittim çayımı içtim. Ömer Şahin'in herhangi bir parça istiyorum. Elif Hanım'a, Batuhan'a, Zeliha'ya, bana, sana demiş. Çok teşekkür ederim ablacığım. Selam olsun. Batuhan geldi mi? Gelmiş. Serkan abi kolay gelsin. Teşekkür ederim Batuhan'cığım. Sabah 7.30 muydun galiba? 7.30'tu. Sana benzettim. Tam böyle iş yerinin önünde. Dedim bu Batuhan'a benziyor mu? Sonra yaklaştın değilmişsin. Dedim ne yapıyor burada tek başına oturuyor? Tam iş yerinin yanında. Merdivenin altında. Sen değilmişsin. Sana benzettim. Sabah 7.30'du galiba. Evet. Kral yine yollarda ya maşallah. He? Batuhan. Selam Serkan Bey, kolay gelsin, hayırlı yayınların olsun, çok teşekkür ediyorum. Deniz sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Bülent Sertaş kim bilir şimdi neredesin, sana zahmet demiş. Tabii ki memnuniyetle, onu da yayınlayacağız, aldık listeye. Evet, yarın itibariyle tekrardan sorulara döneceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Yarın itibariyle muhtemelen sponsorum da olacak. Hazır olun. Güzel şeyler vereceğiz. Yiyecek. Ama hemen değil. Muhtemelen bir aksilik olması yarın itibariyle, aslında bugün başlatmayı düşünüyorduk ama benden kaynaklı oldu. Yarın itibariyle sponsorum olacak muhtemelen, bilginiz olsun. Çok sağlam, çok güzel bir yer. Ne vereceksin abi demiş. Ne vereyim abime? Koç gibi Ankaralıyım, sana da gelsin bakalım.

Sefa'nın amcası Eyüp Uzal burada. Bir de yakışıklıya erik dalı armağan edelim mi demiş. Tabii ki. Erik dalı gelsin bakalım. Öyle mi şu an? Senin orada mı Sefa abin? Amcası. Eyüp Uzal. Selam olsun. Kokulu mu? Kokulu mu?

Rey saygılar. Serayip abime bir kokulu bas. Klima. Eğer araç için geldiyse. Bu arada benim koku gitti ya. Musti arada böyle bir... Ya da sen o kokuyu bana ver komple. Hadi Erika.

0: Erik dalı gevrektir. Amanın ne yapmaya gelmez? Ömer Faruk. Bu eskisi ya. Farklı versiyonu bu değil. Bu da aynı. Allah Allah. Nerede bizim elektrik ya? Heh şu. Şunu yayınlayacağız. Evet, gönderdik Erik dalını. Eyüp Bey, Eyüp Uzal. Maşallah keyfin gıcır ha. Valla bana da öyle diyorlar, boşver. Böyle duruyorum, keyfin gıcır diyorlar. Ben de sana diyeyim, keyfin gıcır. Ha, elektrikçi mi? Oo, abi bizim bir iş vardı ya.
1: Erik tanı kemdektir, amanın basmaya geldim.

Şimdi şöyle bir şey var sayın dinleyen. Çok fazla istek var. Benim şarkım nerede kaldı demeyin. Bakın sıraya aldım. Şu an sırayla yayınlayacağım. Kızmasın bana kimse, olur mu? Bakın o yüzden istek programı yaptım. Bütün istekleri bitireyim diye. Kimse kızmasın bana. Bak sıraya aldım. Sırayla mesajlarınızı okudum. Sırayla yayınlıyorum, tamam mı? Benim şarkım nerede kaldı demeyin sakın ha. Az konuşuyorum. Çok çok yayınlıyorum. Evet, bu arada Musti'cim, canım benim, sen niye Eyüp abime ihtiyar dedin? Hı? Hadi bakayım cevap ver, sen bu adama neden ihtiyar dedin? Hadi bana dedin, önemli değil. Diyebilirsin. Mümkündür. Şu adama bak, maşallah, Allah nazarlardan estirgesin. Her gün gidersin ama ya. Mustafa, benim plakanın sol tarafı yanmıyor ya. Eyüp abime mi gideyim, sana mı geleyim? Artık biz böyle buradan istiyoruz. Düğünlerde de böyle. Böyle tanıdığımız vesaire varsa böyle. Tam oynatırken bir anda oynamasını durdurup orada söylüyoruz.

Cansu. Bak Cansu işin içine girdi. İşin boyutu değişti. Ne olacak şimdi? Cansu istek istiyor demiş Deniz. Barış Manço arkadaşım eşek istiyor. Yayına uyarsa Cansu için uydururuz. Hiç sıkıntı yok. Vallahi durmuyor. Küstü bana istemedin diye. Küser tabii. Radyoyu kapatırım diyor. Tehdit ediyor beni demiş. Cansu. Prenses. Sen kapatma radyoyu. Ben senin için yayınlayacağım. Neydi? Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Arkadaşım şek. Ben onu küçükken şey sanırdım ya. Arkadaşım eş. Arkadaş şimşek.

Abi 80 yaşında böyle, nasıl 80 yaşında ya? Abart abart. Şu adamda 80 yaş var mı? Bakayım bir 55-60 arası.

Eyüp abim. Maşallah. Ben Eyüp abimden yaşlı duruyorum valla. Evet, şimdi Mustafa'yı biraz patlatalım. Evet, sanayi esnafı bizimle. Ne demiş? Sen ona... sen ona bir git, o bana getiriyor zaten. Mustafa'yı patlatalım. Evet. Batuhan neredesin? Heh. Batuhan doldurmuş benim sayfayı. WhatsApp sayfasını, ekranı. Koç gibi Ankaralıyım. Tamam, onu yayınlayacağız. O listede. Evet. Yarın itibariyle sponsorumuz var. Allah izin verirse. Asiye ablacığım hoş geldin. Asiye ablama tekrardan selamı olsun. Sen ne istemiştin Ömer Şahin'den? Ablam senin de isteğini yapacağım. Sana alıştık, cumartesi pazar bana sıkıcı geliyor. Yo, gayet de güzel eğlenerek video çekmişsin radyo 71'i dinleyerek. Oynamaları. Canım ablam selam olsun. Ali abicim sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı işler dilerim kardeşim, Allah'ın bereketi üzeriniz olsun inşallah, selametle demiş. Çok teşekkür ederim Ali abicim. Ali abimiz de eski sanayi esnaflarından, sevgi ve selam olsun, varlığı daim olsun inşallah. Musti'yi patlatacağız. Ne istemişti Musti? Arif Susam. Şarkının sözlerine bir bakayım bir.

Evet, Arif Susam. Evliler de sevebilir. Yayınlayacağız Musti için. Güzel şarkı. Yani hatırlayamadım şarkıyı tamam ama. Güzel şarkı.

0: Evet, isteklerinizi göndermenizi bekliyorum efendim. Radyo71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Haftanın ilk muhabbetinde, sesim gidip geliyor kusura bakmayın. Haftanın ilk muhabbetinde Serkan yayında sayın dinleyen. Gelsin bakalım şarkımız. Şarkının sözleri neredeydi?
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir. Yeniden tadabilir.
0: Direkt söze mi giriyor?
1: Aşkım.
0: O zaman şöyle yapalım. Diyor ya, gönül bu. Ne kağıt üzerindeki imzalara bakar, ne de çekilen sınırlara. Akla söz geçirirsin de şu sol yanındaki dili yüreğe zincir vuramazsın, değil mi? İçinde fırtınalar koparıp da dışarıya susmak zorunda kalanlara, yasaklı sevdalara gelsin. Arif Susam söylüyor. Evliler de sevebilir.
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak, bu şarkıyla anılacak.

Evet, böyle eski zamanların tavernalarına, hani böyle klavyeden dökülen o damar notalara doğru yolculuğa çıktık. Güzel şarkı, yani nasıl söyleyeyim, nasıl kapanışını yapayım şarkının. Herkes oturduğu masanın yaşadığı evin sahibidir de, sayın dinleyen, şu sol yanındaki gönlün sultanı her zaman mukadderatla seçilmiyor işte. Gözleri yuvasında, aklı o imkansız fırtınada kalan tüm yaralı yüreklere selam olsun. Tavernanın kralı Arif Susam'ı dinledik. Devam edelim. Evet, kimin şarkısında sıra? Rica ederim Hülya. Yarın yokum abi. Kuzenim evleniyor. Sabah mı evleniyor? Allah hayırlı etsin. Hadi bakalım. Allah hayırlı etsin. Şu fotoğraftaki kuzenin mi? Nikah dairesinde çekilmiş fotoğrafında. Peki. Hadi bakalım. Allah mutlu etsin. Evet. Batuhan. Karışık işler. Ne istemiştin sen? Koç gibi Ankaralıyım. Musti yaşıyor musun? Bakayım ne yazmış.

İyi yayınlar evladım. Sesine sağlık. Çalılı Özden, Şerife yengen ben. Hoş geldin Şerif abla. Hafta sonu yatılı misafirlerim vardı. Ev alt üst oldu. Sabah erkenden kalktım. Çamaşır, bulaşık, temizlik derken canım çıktı. Şimdi Eltim Hacer geldi demiş. Oo, iyidir iyidir. Sana yardıma geldim dedi ama oturdu kahve içiyor. Bize şöyle neşeli fıkır fıkır bir Ankara havası yollar mısın? Erik Dalı yayınladım. Ama zaten şu an bir Ankara havası var, onu da size gelsin bakalım. Hacer Eltim oturduğu yerden kalkıp biraz işin ucundan tutsun demiş. Laf sokmadan da duramıyor. Evet. Hadi bakalım Batuhan. Nereye sürüyorsun? Batuhan nereye sürüyorsun? Söyle de söyleyeceğim. Sonra şarkı yıkıyorum, şarkının ortasında yazıyorsun. Nereye sürüyorsun? Söyle bakayım. Çabuk Batuhan bak, inan konuşmama şarkının ortasında. Ona kadar sayıyorum Batuhan.

Devam. Şimdi Asiye abla, senin isteğini yapacağım birazdan. Mesajlar göndermiş Asiye ablamız. Ne göndermiş? Ha, fotoğraf göndermiş. Kim? Ömer'le beraber. Maşallah. Tamam ablacığım, yayınlayacağım birazdan. Evet Cansu, senin şarkın da gelecek. Üç şarkı var. Ömer Şahin, Bülent Sertaş ve Barış Manço. Esra hoş geldin. Selam Serkan, iyi yayınlar. Allah yardımcın olsun, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Abi darısı benim başıma demiş Hülya mesajında. Amin inşallah. Sen düğününü yap, eğleneceğim benden kız. Söz. Söz, eğleneceğim benden.

Evet, devam edelim. Abi Ankara'ya giriş çıkışlar yasak mı? Ne için? He, şeyden dolayı mı? Sabah haberlerde okudum ya. Dur, neredeydi o? Ya onu şeyi bırak. Bir tanesi ben Trump'ın kızıyım demiş ya. Bir de şey söylemiş. Neredeydi o haber? He. Trump'ın kızı olduğunu iddia etmiş. Bir de Necla isimli birinin de kızı olduğunu iddia etmiş. Şimdi Necla Hanım da bir video çekmiş. Trump benim babamdır. Benim böyle bir kızım yok. Avukatlarımı devriyiz. Olay Müge Anlı'ya kadar gidecek arkadaşlar, haberiniz olsun. Şey demiş, pardon, dedemdir demiş. Dedem Ankara'ya gelince bana haber versinler. Bu olay Müge Anlı çözer ha. O değil, adam vazgeçecek gelmekten. Sen de evlen, senin eğlencen de benden. Batuhan. Tamam, evlen. Seninki de benden. Tamam, ayarladı, tamam, sıkıntı yok. Sen evlen, kına gecem benden. Yapacağım, söz. Ama tutup da hafta sonuna denk getirme. Hafta sonları yoğun oluyorum ben. Hafta içine denk getir kınanı. Düğününü hafta sonuna denk getir de kınanı hafta içine denk getir. Ya da nişanını. Evet. Şimdi bu arada bu Ömer Şahin şarkısı Asiye ablamızı istedi ama ben bu şarkıyı dinliyorsa Ali abime de armağan etmek istiyorum. Sana da armağan olsun Ali abicim. Asiye ablamızın isteği üzerine bir Ömer Şahin geldi. Batuhan bak, sen evlenmekten bahsediyor ama sen her evlenmekten bahsettiğinde Asiye abla abisi var önde diyor. Önce abin evlenecekmiş, sonra sen evlenecekmişsin. Vallahi bilmiyorum, öyle yazıp duruyor sürekli Asiye abla.

Abim bu gidiyor bu ay istemeye demiş. Duydun mu Asiye abla? Abisi önce gidiyormuş. Ali abicim eyvallah. Sağ ol, var ol kardeşim, benim canımsın demiş her zaman abim benim. Abim benim. Evet Hülya, Serkan abi eskilere gittin, ne güzel şarkılar eskiler hatırladım ben de. Allah başımızdan eksik etmesin, Rabbim sana güç kuvvet versin inşallah, dualar hep sizinle Serkan abi demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Deniz teşekkürler şarkı için Serkan Bey. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, sen de kendine çok iyi bak. Cansu, seviliyorsun. Yayınlanmaya şarkı kaldı mı? Bir Güllü var. Güllü isteği var. Onu yapacağım, dur. Onun öncesinde varsa. Bitirdim galiba hepsini.

Evet Hayli, mesailer kolay gelsin. İhtisas Hastanesi'nden Seda ben demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Pazartesi günleri malum hastaneler çok yoğun olabiliyor. Sabahtan beri nefes almadan koşturuyoruz demiş. Maşallah maşallah. Şu an bir iş için çarşıya iniyoruz. Ruhumuzu dinlendirecek bir parça rica ediyoruz. Sezen Aksu'dan Gülümse çalarsan çok mutlu oluruz. Tüm sağlıkçılara kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gülümse. Tamam, bunu gönderelim. Son parça Güllü gelecek. Ama bir Sezen Aksu Gülümse sağlık personelleri için gelsin. Yüksek İhtisas Hastanesi için gelsin. Son parça birazdan Güllü'den gelecek.

Yarın inşallah yine aynı saatte aynı frekansta 12-14 arası buluşacağız sayın dinleyen. Renk atan katılan tüm dinleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Temmuz sıcağı Kırıkkale'yi buram buram kavururken bazen serin bazen sıcak. Siz o sıcaklara hiç aldırış etmeden mikrofonu açtığımız ilk andan şu dakikaya kadar bu radyoyu, bu frekansı adeta bir dost meclisine çevirdiniz. İyi ki varsınız, hep var olun inşallah. Haftaya yorgun başlayanlar, pazartesi sendromunu radyosunun sesini açarak yenenler, bugün yeni sanayiden tutun bütün mahallelere, bütün caddelere, herkese, dinleyen, dinlemeyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Bugünlük mikrofona ara veriyorum. Kulaklığı birazdan masaya bırakacağım. Akşama doğru bozkırın o tatlı inşallah serin rüzgarı yüzünüze vururken nerede yürürseniz yürüyün ya da balkonda oturursanız oturun hiç fark etmez. Çayınızı yudumlarken kulaklarınızda hep bugünün güzel melodileri çınlasın, olur mu? Yine yarın takvimler gün ortasını gösterdiğinde saat tam 12'de inşallah hayatın tam içinden yepyeni hikayelerle ve en güzel isteklerinizle ben yine bu mikrofonda tam karşınızda olacağım. O dakikaya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bol bol su için. Yüzünüzdeki o gülümsemeyi bu sıcakta bile hiç eksik etmeyin. Kırıkkale'nin en samimi, en içten frekansından hepinize kucak dolusu sevgiler, hayırlı günler, hayırlı ve bereketli haftalar Kırıkkale. Sizi seviyorum. Serkan Çavaş baş. Ne gelsin? Güllü kopamam senden. Evet, finalde bu frekansta yangın var dostlar. Kemerleri bağlayın. Sığınaklara kaçın. Çünkü birazdan şu fonda dinlediğiniz sesi öyle bir yükselteceğim ki kalbinde gizli saklı yangın taşıyan kim varsa küne dönecek. Hani bitirdim, sildim, unuttum diyerek dünyaya caka satarsınız ya. Mantığınız kaç kurtul der, gururunuz dönme diye haykırır. Ama o sol yanınızdaki deli yürek var ya, tek bir saniyede bütün doğrularınızı sıfırla çarpar. Bile bile uçuruma yürümektir bu değil mi? Canınız yana yana, ruhunuz eriye eriye ateşe koşarsınız. Bugün gururunu sevdasının altında ezenlerin dertten geberse de kül olsa da kopamam senden diyenlerin şarkısı geliyor. Pimi çektim. Arabeskin kraliçesi mekanı cennet olsun. Güllü kalbinizin tam orta yerine o kor ateşi bırakmaya geliyor. Eyvallah.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
0: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da, çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş hacı emmi, bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kaleci Restesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
0: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramayın. aramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş, %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 118 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 94.5 sizin radyonuz. Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

94.5 sizin radyonuz. Reklam. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Eğer çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konsept artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534-298-4598, İrem Kurnaz 0554-184-4736. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 330 818 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
0: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
0: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
0: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: %5 sizin radyonuz.
1: Yaşamaktan soğudum.
2: Reklam.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo, en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534-298-4598, İrem Kurnaz 0554-184-4736. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren
veren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

Hanımlar, beyler, çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konseptlerle artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Yine yeni yeniden köşe başı ceviz kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.
Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 70 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: ya ver
1: 105 der, sizin radyonuz.
0: Dermanı.
2: Reklam.
3: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
1: Burası 71.5.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Çocuğunuz bir gün ilk adımlarını atacak, bir gün okul yoluna çıkacak, bir gün büyüyecek. Ama bugün yaşadığınız o eşsiz anlar doğru zamanda ölümsüzleştirilmezse sadece bir hatıra olarak kalacak. İşte tam da bu yüzden Kırıkkale'nin sevilen fotoğraf stüdyolarından Kübra Kurnaz Stüdyo en değerli anlarınızı profesyonel dokunuşlarla geleceğe taşıyor. Yeni doğan çekimleri, bebek konsept çekimleri, doğum günü ve yaş çekimleri, birbirinden özel dekorlar ve özenle hazırlanan konsept artık çok daha anlamlı. Bebeğinizin ilk günlerini, ilk gülüşünü, ilk yaş heyecanını profesyonel bir ekibin objektifine emanet edin. Bitmedi. Üstelik sadece çocuklar için değil, bebeklerden yetişkinlere, herkes için vesikalık, biyometrik fotoğraf, okul, iş başvurusu, pasaport ve resmi işlemleriniz için hızlı ve kaliteli çekim hizmeti de Kübra Kurnaz Stüdyo'da sizleri bekliyor. Ayrıca daha fazla örnek çalışma ve birbirinden özel konseptleri görmek için Instagram'da Kübra Kurnaz Stüdyo adresini takip edebilirsiniz. Kübra Kurnaz Stüdyo, adres Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi numara 126 Taksim B Kırıkkale. Randevu ve detaylı bilgi için Kübra Kurnaz 0534 298 4598, İrem Kurnaz 0554 184 47 36. Kübra Kurnaz Stüdyo, minik mucizelerin büyük hikayelere dönüştüğü tek mekan. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Müzik.

0: reklam.
1: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

topraklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

kaip tai gerus ten.

Hey!

100.5 sizin radyonuz.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: da
1: 105.5 sizin radyonuz.
2: Reklam.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok, üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Yalanım yok. Yeminimde sözümde. Yeminimde sözümde. Sevgim çok. Yüreğimde özümde. Gözüm yok. Hiç kimsenin yerinde. Aşılmaz.

0: sen?
1: Evet. Çünkü...
0: Çünküsü münküsü yok. Çünkü ben...
1: Sen?
0: E'si şu. Ben ve sen, yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz.
1: Ama neden?
0: Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. İkimize de günah.
1: Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim.

0: Hadi kız, hadi.
1: Ne yapayım? İbrahim.
2: Lütfen.
3: %5 sizin radyonuz.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

0: Dikkat çekerim sanıyorsun, olmuşsamız tavrını. İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın artık seni seviyorum, sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuma elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda. Elveda.
1: 100.5 sizin radyonuz.

başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasın.

hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların

gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.